0: Acaba?
1: Yazmayı. Xiaomi
0: testi kamerası bir yazını var.
1: Bilmiyorum.